Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru

mısınız? Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: öğreneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Kurban olduğum, hemen sen girsene şöyle bir. Bayanlar baylar, evet.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Gerekçe
2: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Kurban olduklarım, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Aynen arkadaşımızın söylediği gibi yapalım. Olabiliyorsa radyomuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltelim. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu anda arabasında bizimle birlikte olan ve radyosunun sesini kısan bütün erkekler için söylüyorum bunu. Kesin yolu kaybetmişlerdir abi. Vallahi söylüyorum. Niye böyle bir durumumuz var? Arabada radyonun sesini kısan erkekler hakikaten söylüyorum. Kesin yolu kaybetmiştir abi. Vallahi. Bir de şöyle bir durum var. Yolu kaybettiğimiz andan itibaren sallıyorum bak koltukta yayılarak oturuyorsak hemen şöyle bir dik pozisyona geçiyoruz. Tabii canım. Bunun diğer versiyonu, bayan versiyonu bu. Bayan versiyonu da şudur ki kadınlar da galiba anladığım kadarıyla birçoğu park ederken radyosunun sesini kısıyor abi. Öyle. Ne diyelim kurban olduklarım. Tabii ki de radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltiniz. Arif Güven Showtime radyonuzda. Eğlendiriyoruz dostlar. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Tabii canım. Eğleneceğiz. Ki ben patronlara iş görüşmesinde vallahi söylüyorum onu söylemiştim. Dedi nasıl program yapacaksın? Dedim patron ver yetkiyi gör etkiyi yani. Ki inşallah da görüyordur bilmiyorum. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Şöyle programın çok çok başındayken hemen halinizi, hatırınızı sormuş olalım. Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Kötü giden bir şeyler varsa biliyorsunuz onlara dur demenin en doğru zamanı. Radyonuzdayız. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Gezegende ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar anlatayım istiyorum ama açık ve net söyleyeyim. Bak aklımda başı ve sonu belli olan bir tane bile cümle yok abi. Vallahi söylüyorum. Bugün öyle uyandım. Sanki beynimi çalmışlar gibi tertemiz abi. Vallahi mis mis yani. Uyuş. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlara canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi. Son rejima. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Ne kadar güzel bir günde o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize buradan çok çok selamlar olsun. Başka emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize. Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese vallahi söylüyorum. Allah kolaylıklar versin genç. Ama tabii ki de kocaman alkış. Elbette kile ve kahraman arkadaşlarımıza. Ne oluyor da bitiyor memlekette? Haberler, haberler, haberler. Programın çok çok başındayken size güzel bir haber vereyim mi gençlik? Hakikaten söylüyorum ya. Bak. Abi güzel haber ne diyor? Yavrum buraya gelirken tecavüze uğramadım. Güzel haber bu. Oldu mu? Kurban olduklarım. Malumunuz biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günleri hafta sonları sizlerle birlikte olmuyorduk ya. Şimdi açıklıyorum. Cumartesi, pazar. Yavrum yine programımız yok. Bunu söyleyeyim yani. Bu beni sevmeyenler için güzel bir haber. Anlatabiliyor muyum? Dur. Başlayalım mı canım kardeşim? Muhtemelen bu kadar açılış yeterlidir. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Ve diyelim ki bugün de 1, 2, 3 tıp diyerek yolculuğu başlatalım. Haydi kurban olduğum. 1, 2, 3 tıp.
2: Arif seni dinleyenler ne içiyorlar? Çok merak ediyorum Arif.
3: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
4: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
5: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama iyi mi?

0: malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence. Elbette Arif Güven Show Time radyonuzda. Canım kardeşim, memleketin, gezegenin bu sıkıcı günlerinde biliyorsunuz bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Amaç budur. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Hakikaten söylüyorum, son 2 yıl falan düşünüyorum canım kardeşim. Birazcık daha bu yıl hani böyle devam edersek şunu söyleyeyim. İlerleyen günlerde bu yaşadığımız hayat, hakikaten söylüyorum, torunlara anlatılacak bir hayat değil abi. Vallahi söylüyorum yani. Yaşlanınca muhtemelen sus pus oturacağız, vallahi söylüyorum yani. Dur, karamsar olma. Şimdi malumunuz benim en keyif aldığım bölüm. Önce sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Hemen sonrasında bilenler mutlaka biliyorlar ki yoklama yapıyoruz. Memlekette neredeyiz? Ne oluyor, ne bitiyor? Canım kardeşim. 0530-071-43-55. Malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası, bir kez daha söylemiş olalım. Yavaş yavaş. 0530-071-43-55 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. İlerleyen dakikalarda elbette günün konusunu vereceğiz, karşılıklı konuşacağız. Son rejima bizi Instagram'dan takip eden dostlar varsa kurban olduklarım. Instagram adresimiz programımızın adıdır. Arif Güven Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Başka? Twitter @arifguven. Facebook malum çok fazla faal bir şekilde kullanmadım. Her seferinde dile getiriyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Valla bak, ben Facebook'a girince kendimi akraba ziyaretinde gibi hissediyorum. Ama Facebook kullanan arkadaşlar için de elbette böyle bir beğeni sayfamız mevcuttur. Malum Arif Güven Showtime'dir. Bilginiz olsun. Şimdi yoklama yoklama yoklama. Buyur, kurban olduklarım. Hoş geldin paşam. Hoş bulduk, kurban olduğum. Londra'dan bir de video yollanmış. Tıkla bakayım bir. Londra diyebiliriz. Canım ciğerim, kurban olduğum. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım. Direkt Adana'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Silifke olmazsa olmazımız. Silifke'den Ertuğrul yollamış. Kurban olduğum. Şu anda muhtemelen o da seyir halinde. Arabadan böyle bir fotoğraf var. Afyonkarahisar'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah, kurban olduğum. Bir fotoğraf daha var. Bakalım ne? Tunç burada, Tunç. Yanımda Alper şefim de var. Tanıştırayım seni abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin güzel insan. Kardeşler, sizlere de kolay gelsin. Kazasız belasız yolculuklar olsun. Bu ne? Arif Güven Show. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Seviliyorsun. Takipteyiz. Kurban olurum ya. Çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Dur bakayım. 64 Uşak Ali Altiner. Özlediğimiz program başlıyor. Allah razı olsun canım ciğerim. Arif Güven Showtime programı müdavimleri buluşması yapsana diye gelen böyle bir talep var. Merhabalar, hayırlı işler, iyi yayınlar, hoş geldin. 391 Hakan kardeşinden sevgiler, saygılar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Seviliyorsun abi, çünkü bizler buradayız. Her zaman arkandayız. Seni sevmeyen ölsün. Allah razı olsun. Teşekkürler dostlar. Bakayım bu ne? İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim, kurban olduğum, muhtemelen şu anda iş yerinde ki daha çok böyle bir mobilya mağazasına benziyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Erzincan burada patron. Ben de buradayım kurban olduğum. Buradayım geldim. Hoş geldin abi. Bu kim bakalım? Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Kimmiş Enes? Selam Arif'im, olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. 638. Elbette İbrahim abimiz. Buyur. Ünye'den selamlar patron. Canım ciğerim. Derya, Pınar ve aynı zamanda İsmail. Şu anda iş yerinde çalışan arkadaşlarımız. Böyle bir ofis fotoğrafı var. Yalova'ya sevgiler, saygılar olsun. Buyur, dur bakayım. Nazilli'den merhabalar. Merhaba. Mardin'den selamlar abi. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Yalnız bırakmayan bütün dostlar. Buyur. Kral, hoş geldin. İyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alır mısın lütfen? Almam mı be? Sen olmazsan ben de olmam Nevzat'ım. Vallahi diyorum. Lüleburgaz'dan. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Eskişehir Merkez. En son işlediğimiz konu malumunuz hani enteresan dükkan isimleriydi. Enteresan firma isimleriydi. Bak bununla ilgili gelmiş, diyor ki. Merhabalar, Eskişehir'de canım kardeşim. Ya şimdi Köken İnşaat diye bir firma olur mu ya? Yine Eskişehir'den abi. Kıymalı Oğlu Oto Yıkama. Ciddi mi bunlar ya? Köken İnşaat, Kıymalı Oğlu Oto Yıkama. Velhasıl oradaki bizlerle birlikte olan bütün dostlara da buradan çok çok selamlar olsun elbette. Canım kardeşim, yoklama birazdan kaldığımız yerden, öyle mi? Peki. Birazdan yoklamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deriz ki şimdilik sakın bir yere ayrılmayın.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Benim ne gördü Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
4: Arif Güven Showtime.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Delta. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: yani. Hak ettik yani. Şimdi biraz ortalığı bir sakinleştirelim. Canım kardeşim, mesajlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım nedir bu? Beşikyüzü Mustafa Dadandı yollamış. Çok çok teşekkür ederim canım ciğerim. Buraya bakalım. Merhabalar. Karaman burada. Mutluluğun adresi Arif Güven Showtime. Çok çok teşekkürler. Bir fotoğraf var. Kimden geldiğini görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Yücelim, teşekkürler. Fotoğraf geldi. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Selam Arif abi. Ankara'da bir restoran ismi. Ye-an. Ye-an. İlginç. Geçelim. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar. İyi yayınlar. Karşıyaka, İzmir Karşıyaka'da, ki bunu biliyorum. Birçok şubesi de var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Öküz Bar diye bir şey var. Yani evet abi var. Hey Arif Bey, bizi unutma. Lüleburgaz. Umarca köyünden selamlar, saygılar. Kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Bizden de saygılar olsun. Abi merhabalar. Programına ilk defa yazıyorum ama hep dinliyorum. Tokat'ta bir dönerci, ki bunu okumuştuk, Devran Döner, malum. Döner isimleriyle ilgili, dükkanlarıyla ilgili baya bir espri var. Hatay Antakya, selam. Eyvallah canım kardeşim. Merhabalar, merhaba. Tekirdağ Çerkezköy'den selamlar, saygılar. Kurban olduğum, aynı şekilde benden olsun. Tokat'tan merhabalar abi. Merhaba, kurban olduğum. Çanakkale Biga, seninle birlikte. Eyvallah, kurban olduğum. Balıkesir Bandırma. Nevşehir Kapadokya. Oy, kurban olurum ya. Teşekkürler dostlar. Vallahi her yerdeyiz. Manavgat'tan selam. Selam. Bu ne? Dur bakayım. Selam Arif abi. Hayırlı işler. Eyvallah canım kardeşim. Edremit'ten selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, merhaba. Arif kardeşim, kolay gelsin. Ben Lüleburgaz'dan Halil. Seni severek dinliyoruz. Stres kalmıyor. Kralsın. Allah razı olsun. Silifke. Çok çok teşekkür ederim canım ciğerim. Bu nedir bakalım? Arif merhabalar. Uzun süre önce çalıştığım bir firma vardı. İsmi Zorgun İnşaat'tı ama harbi isminin hakkını veriyordu. İş çok zordu. Eyvallah kardeşim benim. Bakalım. Çandarlı, eyvallah kurban olduğum. Çandarlı Erdoğan dinlemede. Selam olsun dostlar. Merhabalar, kurban olduğum, ben geldim. Yoklamayı alabilir misin? Aldık gitti. Hollanda esinim, canım ciğerim, hoş geldin. Sevgili dinleyenler, bir dünya mesajımız var. Bakayım nereden? Uşak'tan selamlar patron. Seyir halindeyiz. Kargocu kardeşlere bir selam yollar mısın? Ne demek ya? Kurban olduğum. Çalışan herkese kolay gelsin dostlar. Londra'dan merhaba, merhaba, merhaba. Karaman'dan sevgiler, saygılar. Neresi burası? Fırına benziyor. Arka tarafta ekmekler dizili. Dolayısıyla da fırıncı kardeşlerimize de selam olsun. Mardin merhaba, merhaba. Canım kardeşim. Tey. Ses kayıtlarımız mı var? Buyurun. Hüseyin'im. 35 Hüseyin. Burada. Yetti gari. Çiçeğim, bu nedir? Tıkla bakayım bir.
1: Arif abicim. Abi, kralsın kral. Abi sen olmadın mı hayat var ya, berbat. İyi yayınlar abicim, seni var ya, ölümüne seviyoruz be, ölümüne.
0: Koçum benim
1: Allah
0: be.
1: Allah benden altın sana versin be abi.
0: Oğlum çok pis gaza getiriyorsunuz beni, yemin ediyorum. Kendi ellerinizle bir canavar yaratıyorsunuz sevgili dinleyenler. Tabii canım. Vallahi siz olmasanız ben salatanın en büyüğü, en yeşili, en öndeki deniydim yani. Tabii canım. Amsterdam mı, kurban olduğum, neresi bu? Dur bakayım.
2: Selam Arif, ben Mehmet, İsviçre'den selamlar.
0: Ay kurban olurum, İsviçre, doğru. Bir fotoğrafımız var. Yakışıklı kardeşim fotoğrafını yollamış. Hüseyin'im, kurban olduğum. Merhabalar, selam olsun. Bak Amsterdam şimdi geldi. Balıkesir... Jet Berber Recep vardı abi, iyi yayınlar. Ya bu berber dükkanı ile ilgili konuluş herhalde en enteresan isimlerden birisi, ki yollamışlardı. Neydi? Berber dükkanına böyle isim verilir mi ya? Kestir git. Ben en çok ona gülmüştüm. Hakikaten söylüyorum ya. Berber dükkanı var. Kocada bir tabelası var. Kestir git diye bir şey yani. Şimdi biz günümüze gelelim. Mesaj yollayan bütün dostlara canı gönülden çok çok teşekkür edelim. Canım kardeşim, birazdan mı? Birazdan memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne gibi gelişmeler var? Mümkün olduğu kadar onları kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. İlerleyen dakikalarda elbette günün konusu da gelecektir. Canım ciğerim, şey yapalım mı? Haber başlıkları mı? Yok, bu anons bu kadar yeterliymiş. Peki o zaman ayrılmayın. Çünküsü Arif Güven Showtime, malum hala radyonuzda.
3: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
4: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya, biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
5: Arif Güven Showtime.
6: Merhabalar Arif Güven, sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim. İyi ki varsınız.
1: Abim, abilerin kralı, radyocuların kralı, olmazsa olmaz, var mı daha iyisi?
7: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
8: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
5: Arif Güven Showtime.

Mali Bunur, işler sarpa sardığında aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda. Şimdi bakalım memlekete ne oluyor ne bitiyor. Canım kardeşim, bu yaz saati tasarruf getiriyor falan gibi muhabbetler vardı ama biz vatandaş olarak zaten bunun böyle olmadığını düşünüyorduk. Çünkü sabahın köründe kalkıyoruz, kalktığımız zaman her tarafı yine zindan gibi oluyor. Gibi elektriğe yükleniyoruz. İşte bu doğrulanmış yaz saati tasarruf değil canım kardeşim, ısraf getirmiş. Yaz saati uygulaması bekleneni vermedi. Yapılan hesaplamalara göre tasarruf değil, ısraf etmişiz. Ve şimdi birçok ülke aslında bu uygulamayı denemiş zamanında. Bakmışlar ki yok arkadaş, daha fazla hani elektrik tüketimi oluyor. Sonrasında vazgeçilmiş. Anlatırız dediğimiz konulardan birisi bu.

0: bakınız, bu nedir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, canım kardeşim, makam asansörü yaptırmış ya şimdi. Kurban oldum, makam odası diye bir şey biliyoruz. Makam arabası diye bir şey var, onu çok iyi biliyoruz zaten. Daha makam asansörü nedir arkadaş, hakikaten söyleyeyim yani. Anlatırız. Bu ne? Bakalım. Çok enteresan araştırmalar da var. Bugün gazetelere bir tık bakanlar, sosyal medyada gezenler mutlaka bu araştırmaya denk gelmişlerdir. Araştırma şudur canım ciğerim. İngiltere'de yapılan bir araştırma der ki ayakları büyük olan erkekler eşlerini daha fazla aldatıyor. Şimdi diyorsun ki bu araştırmayı hangi işsiz kardeş yaptı acaba yani? Babacım bu nedir ya? İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ayakları büyük olanlar eşlerini daha fazla aldatıyormuş. Bu verilere nasıl ulaştılar çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Velhasıl bize geyik lazım. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda belki bu habere de bakabiliriz. Düzce'de bir kahvehanede canım kardeşim vatandaş oyun oynuyor. Tamam diyorsun, burada bir şey yok. Fakat bu arada bak şimdi, kahvehanenin çatısında, bacasında yangın çıkıyor. Küçük bir yangından da bahsetmiyoruz. Çünkü itfaiye ekiplerini çağıracak kadar böyle bir yangın çıkıyor. Fakat kahvedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak okey oynamaya devam ettiler. Yani şimdi yavrum kahve yanıyor. Bu arkadaşlar yine okey oynamaya kaldığı yerden devam ediyor. Duman var, hiç önemli değil yani. Anlatırız. Yine geride bıraktığımız günlerde okuduğumuz haberlerden birisiydi. Hatırlıyor musunuz? Ehliyet sınavına hani giren böyle kopya çeken bir arkadaş vardı. Kocaman bir maskenin altına kamera yerleştirmişti. Kulağında böcek vardı. Hatta o böceği hastaneye götürüp çıkartmışlardı. O kadar böyle bir tesisat kurmuştu adam kendisine. Şimdi bu abiyle ilgili başka bir gelişme var. O da şu. Ehliyet sınavına böcekle giren adamın hikayesi. Bu arkadaş daha önce 6 sefer ehliyet almak için sınava girmiş. Başarısız olmuş. Yavrum 6 sefer denemiş, başarısız olmuş. Hatta ehliyetsiz araba kullanmaktan cezalar falan yemiş. Ve bu kurduğu düzenek bu abiye tam 9 milyara patlamış, biliyor musunuz? Yani 9 milyar dedim, 9 bine patlamış, öyle söyleyeyim yani. Vay diyorsun be. Bu nedir bakalım? Adli emanette ne varsa sattı diye böyle bir haber var. Van Erciş Adliyesi'nde daha önce zaten bu arkadaş zimmet suçundan uzaklaştırılmış. Sonra bu arkadaşa zimmet suçundan, yani oradaki eşyaları kendine geçirme suçundan bu arkadaş uzaklaştırıldıktan sonra biz bu arkadaşa böyle bir ödül vermişiz. Demiş ki gel göreve tekrar kaldığın yerden devam et. Şimdi göreve tekrar başlayınca adli emanetteki uyuşturucuları sattığı da öğrenilmiş. Peki ne kadar biliyor musunuz? Şimdi tam haberin detayını bulmaya çalışıyorum da. Çok ciddi ciddi böyle bir... Buyur bak. Şöyle söyleyelim. İlk operasyon 2019 yılında olmuş. Böyle bir operasyon yapılmış. Bu operasyonda Erciş Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü olan Metin Zeytun Aklı emanet bürosunda tutulan 16 kilo uyuşturucuyu çıkartıp bu arkadaş satarken yakalanmış. Sonrasında bu arkadaşa biz bu görevi tekrar iade etmişiz. Şimdi neler neler satmış. Çok enteresan bir hikaye anlatacağım. Bu nedir? Üçüncü sayfa haberlerine şöyle bir bakıyoruz. Cadde ortasında beyzbol sopalı kavga. Ortalık birbirine katıldı diye böyle bir haber var. Beyzbol sopası malumunuz. Hatta şöyle söyleyebiliriz beyzbol sopasıyla ilgili. Sopa ve benzer materyaller içinde amacı dışında kullanılma rekoru kıran bir sopadır bu. Canım kardeşim, geride bıraktığımız günlerde okumuştuk bak. Şimdi bu beyzbol dediğimiz arkadaş biliyorsunuz Amerikalıların oynadığı böyle bir spordur, oyundur. Amerika'dan sonra en çok beyzbol sopası satılan ülkenin biz Türkiye olduğunu biliyorsunuzdur yani. Anlatırız. Başka ne oluyor diye bitiyor. Fethiye'de büyücü operasyonu, kadınları cin çıkartma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladı diye böyle bir haber var. Bakarız. Trabzon'da doktor çiftin takı tartışmasına kan aktı 4 kişi diye haber gidiyor. Yeni evli bir çiftten bahsediliyor ve aileler birbirlerine girmişler. Bakarız dediğimiz haberlerden birisi bu. Sonra buyur şuna da bir bakalım. Türkiye bu sezon en fazla fındık dışı satımını Almanya'ya yapmış. rakamlar verilmiş. Almanya'ya ne kadar fındık yolladığımızla alakalı. Şimdi en düşük diyorsun ki nereye fındık satmışız biz? Nepal'e satmışız. Peki ne kadar? Nepal'e ne kadar fındık satmışız canım ciğerim? Söylüyorum. 2 kilogram yani. Al baba. Türkiye geçen sezon en fazla fındık ihracatını ise... En az daha doğrusu fındık ihracatını ise Nepal'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 2 kilogram. Yavrum ne yaptık ya? Sınırdan poşetle uzatıp Allah bereket versin deyip çekildik mi kenarıya da? Nepal'e sadece 2 kilo fındık yollamışız. Bana kalırsa bu sanki böyle bir aşerme vakasıymış gibi geliyor. Tabii canım yani... Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Canım kardeşim birazdan bu haberlere bakacağız. Deriz ki olabiliyorsa elbette sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Arif Güven
2: Showtime. Arif abi canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
3: Arif'im 334 Mehmet abim ben hasret gitti işbaşı yaptık. Öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Konuları aklımızın... Gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın. İyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar. Yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Showtime.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
8: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
9: Saygı Mağazaları.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Kulaklıkla.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Güven Showtime.
1: Ben misal bir kurban oldum bayanlar.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, şu saat farkıyla bir başlayalım. Çünkü önümüzdeki günlerde malumunuz zaten sabah saatlerinde mesela saat 8.30 olacak ama hala ortalık zindan gibi olacak. Biliyorsunuz. Dediler ki tasarruf, dedik ki pek bir inanmıyoruz biz vatandaş olarak, ki doğru çıktı. Yaz saati tasarruf değil ısraf getirdi diye böyle bir haber var. Eskiden biliyorsunuz bir saat alıyorduk, bir saat geri veriyorduk. Ondan sonra yine alıyorduk, söz pazartesi geri vereceğiz diyorduk. Gibi gibi durumlarımız vardı. Ama artık biz 2016'dan beri sözüm ona, enerjide tasarruf amacıyla kalıcı hale getirdiğimiz bu yaz saati uygulamasını sürekli devam ettiriyoruz. Yapılan hesaplamalara göre de tasarruf değil ısraf olmuş. Bunu da bize kim söylüyor? İngiltere Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sinan Küfeoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 5 yıldır uygulanan sistem maliyeti düşürmedi. Tasarrufu da sağlamadı. Ki bunun zaten böyle olduğunu biliyorduk. Şimdi burada bir sürü hesaplamalar yapılmış. Bunların hepsine geçiyorum. Aslında bu uygulama şimdiye kadar çok sayıda ülkede denenmiş. Fakat bu ülkeler sonrasında vazgeçmişler. Biz akıllı olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Bunlar vazgeçmiş abi. Tüm ülkeler kalıcı saat dilimini tartışıyor. Kıtalar bazında ülkelerin yaz-kış saati uygulamasında farklı tercihler görülüyor. Genellikle ülkeler özgün koşullarına göre karar veriyorlarmış. Mesela Rusya kalıcı yaz saati uygulamasını 2011-2014 arasında deneyerek vazgeçmiş. Demişler ki yok, tasarruf falan olmuyor, vazgeçelim. Ve 2014'ün sonunda saatleri bir saat geriye alıp standart saate geçmişler. Rusya ile birlikte Avrupa'da yaz saati uygulamasını takip etmeyen ülkeler Türkiye, İzlanda, Beyaz Rusya. Asya'da ise yaz saatini deneyip vazgeçen ülkeler Çin, Güney Kore, Japonya, Irak, Gürcistan, Ermenistan gibi birçok böyle ülke demişler ki yok arkadaş, bu tasarruf sağlamıyor, biz bundan vazgeçiyoruz. Onlar vazgeçmiş. Biz ısrarla vazgeçmemeye devam ediyoruz. Şimdi malumunuz enerjiden tasarruf ettirmediği gibi insanların da daha fazla elektrik faturası ödemesine sebep olan bir durum var burada. Çünkü gece karanlığında sokaklara düşüldüğü için bir de şöyle bir durum var ki hem psikolojik hem de güvenlik açısından da riskli, biliyorsunuz çok da kazalar yaşandı. Bana kalırsa evet, yani eskiden bu yaz saati uygulaması, kış saati uygulaması uygulandığında daha iyiydi. Çünküsü dediğimiz gibi bunlar hani şimdi daha iyi de ilerleyen günlerde saat 8.30 olacak sabah, yine ortalık kapkaranlık olacak. Yani 6'da kalkıp işe gidenleri zaten hiç, onlara bir şey söylemiyorum bile. Çünkü babacığım sabah 6'da vallahi söylüyorum karanlıkta kalkıp dağcı komandolar gibi yol alıyoruz, gülüyoruz. Yani zindan gibi ortalık. Ki servislerde sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Görmüyorlar mesela. Kazalar oluyor, bunu biliyoruz. Velhasıl biz ısrarla kaldığımız yerden devam ediyoruz ama hiçbir fayda getirmiyormuş, bilginiz olsun. Bu nedir? Bu kadar ciddi bir konu, hemen sonrasında şu haberi verelim. Çünkü ayakları büyük olan erkekler eşlerini daha fazla aldatıyor diye bir haber. Dedim oğlum hangi işsiz yapmış bu araştırmayı, yemin ediyorum ya. Daha önce Facebook'ta da böyle anketler oluyordu ya. Hangi arabaya binmelisiniz? Aslında siz önceki hayatınızda hangi hayvansınız gibi. Dedim bu anketleri kim yapıyorsa canım kardeşim, bu arkadaşa söyleyin. Aslında siz eşeğin neresisiniz diye bir anket yapsınlar bize. Yani. Bu nedir ya? Haber Global'in aktardığı bilgiye göre İngiltere'de çiftler arasında aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapılmış. Araştırmada hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığını ortaya koymaya çalışmışlar. Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin eşlerini daha fazla aldattığı ortaya çıktı. Yavrum böyle bir saçma şey olur mu ya? Alo, benim 38 numara giyen bir akrabam var. Haber verelim de artık çapkınlık yapmasın, yanlış yapıyormuş yani. Biz şimdi haberi verdik de kurban olduğum, yani içinizden bazı beyler bu akşam ne bileyim abi yengenin kurbanı olmasın. İçimizden bazı hanımefendiler bu akşam katil olmasınlar. Evet abi, şimdi takıntılı olan ablalar vardır mesela. Hakikaten söylüyorum, her şeyden kıllanan abiler vardır, ablalar vardır. Hani bakıyorum Necati bıyık bırakmışsın, bugün yarın beni de bırakırsın gibi takıntılı olanlar var. Velhasıl takıntılı kadınlar bu habere dikkate alırsa vallahi söylüyorum yani bazı erkeklerin başı yanacak. Sebep? Sırf ayağı büyük diye abi yani. Oy kurban olsun. Biz miza olsun diye böyle bir haberi verdik ki gerçekten böyle bir haber var. Takılmayınız gençlik, takılmayınız.
0: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım. Canım sıkılıyor, radyolar karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
3: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
4: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
5: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
6: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Bakırköy.
1: Gittik abi, buradayız. Sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine elbette bakacağız. Günün konusu, günün konusu gelsin. Şimdi günün konusu, hakikaten söylüyorum, çok keyifli bir konu olacak. Bazen mesela konuyu veriyoruz, işte evlilikle alakalı ise şey diyor, abi ben evli değilim ki. Sevgililerle alakalı bir şeyse sevgililerle, abi benim kız arkadaşım yok ki. Abi işte hani işle alakalı bir konu veriyoruz mesela, abi ben işsizim ki. Velhasıl hepimizin katılım gösterebileceği bir konu seçtik canım kardeşim. Malumunuz hepimiz çocuk olduk, hepimiz ufaktık. Böyle arkadaşlarla sohbet oldu da konu konuyu açtı. İşte çocukluğumuzdan bahsediyoruz dedim ya, hakikaten söylüyorum ya. Ne enerji varmış arkadaş ya çocukluğumuzda. Bak sokakta düşerdik, ne bileyim abi, dizlerimiz dirseğimiz kanasa yalayıp oynamaya kaldığımız yerden devam ederdik ya. Şimdi tabii canım öyleydik abi. Şimdiki çocuklar bir tık daha böyle sosyal medya bağımlısı olduğu, bilgisayar PC bağımlısı olduğu, ama bizim hayatımız biliyorsunuz hep böyle sokaklarda geçiyordu. Velhasıl şimdiki çocukların da elbette böyle psikopatlıkları vardır. Ama bizim zamanımızdan çok daha fazla örnek çıkacaktır diye düşünüyorum. Günün konusunu velhasıl verelim. Canım kardeşim, çocuklara böyle bir geri dönelim. Çocuklukken, yani çocukken öyle söyleyeyim, yaptığımız psikopatlıklar abi. Muhtemelen bak birçoğumuz ne bileyim okul yıllarında böyle bir sinek yakalamışızdır. Mutlaka böyle bir ip bağlamışızdır sineğe. Sınıfta böyle bir uçurmuşuzdur. Tabii canım yapmışızdır işte böyle psikopatlıklar. Bu mesela en böyle aklıma gelenlerden birisiydi. Bakalım dostlarımıza soralım. Sizin çocukken yaptığınız psikopatlıklar acep nelerdi? Belki birçoğunu biz de hatırlayacağız. Biz hakikaten ya bunu yapıyorduk diyeceğiz. Günün konusu budur. Ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Olabiliyorsa sadece Arif Güven Showtime WhatsApp numarasından mesaj yollarsanız sevinirim canım kardeşim. Instagram'dan yollamayınız, Twitter'dan yollamayınız, Facebook sayfasından yollamayınız. Hepsine aynı anda bakmak gerçekten zor oluyor. 0530 071 43 55. Bir daha söyleyelim, 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla da sadece WhatsApp'tan yollayınız. Günün konusu çocukken yaptığımız psikopatlıklar. Eğlenceli olacak, keyifli olacak eminim. Biz bu arada haberler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Kahve yanarken oyun oynamaya devam ettiler. Kırmızı çizgimiz. Okey'den bahsediyoruz. Düzce'de bir kahvehanenin bacasından çıkan yangın işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Yani öyle ufak bir yangından bahsedilmiyor çünkü hesap ele, yani itfaiye haber verecek kadar böyle bir önemli bir durum var orada, ama kahvedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak tavla ya da okey oynamaya kaldığı yerden devam etti. Ne rahatlıktır arkadaş, hakikaten söylüyorum ya. Düzce'nin Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede işletme sahibi kahvedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıkmış. Borulardan çıktığı düşünülen dumanların çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olaya yerine polis ekipleri geliyor. Haklı olarak itfaiye de geliyor. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyun oynamaya devam ettiler. Yangınla ilgili işletme, yani inceleme başlatılmış. Velhasıl buraları geçelim. Hani mahalle yanarken diye bir örnek var. Malumunuz biliyorsunuz hani. Abi kahve yanıyor. Baca yanıyor abi. Çatı yanıyor. Bu arkadaşlar hiç oralı bile olmuyor. Dumanların arasında okey oynamaya saçlarını taradılar mı? Onu bilmiyorum abi. Uy, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Şimdi artık programı yavaş yavaş malumunuz ortalıyoruz. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Dedik ki çocukken böyle psikopatlıklarımız vardı. En barizini ben anlattım. Dedim hani ne bileyim abicim, işte sineği yakalıyorduk. Böyle bir ip bağlıyorduk, sınıfta uçuruyorduk onu. Gibi gibi böyle psikopatlıklarımız vardı. Dostlar size soruyoruz. Sizin hatırladığınız çocukken yaptığınız psikopatlıklar acep nelerdi abi? Günün konusu budur. Bir mola mı veriyoruz? Peki şimdi bir mola vereceğiz. Moladan sonra muhtemelen hani gelen mesajlarla programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Deriz ki canım kardeşim, olabiliyorsa hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
0: Selam Arif, ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
2: Sen her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim, sen çok yaşa abi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Clan Showtime.
1: Pata pata pata pata. Sevgili dinleyenler, malumunuz hep söylüyoruz. Artık olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kalede eşlik olduğu gibi bu kadar daha

0: şeyin ticaret lisesinin kantinine. Hafta sonuydu. Ticaret lisesi de yeni yapılmıştı bizim mahallede. Abi bir yumulduk bu çikolatalara. Ondan sonra da tabii ki söyledik, kimse yakalanan olursa söylemeyecek kim olduğunu beraber. 6-7 kişiyiz. Ondan sonra birisi yakalanıyor, tabii ki ötmüyor. Bir tane daha yakalanıyor, ötmüyor. Sadece 3 kişi kaldık yakalanmayan. Öbürleri de hiç ötmedi ama eskiden, şimdi öyle değil ama eskiden bilirsin bu baba kemerini. Ulan bu yakalanlar baba kemerine, o eski silah yerine kullanılan kemerlerden. Aha bir sopa yediler çocuklar. Ama biz de bir korkuyoruz. Bizimkiler eğer duyarsa bizi gebertir. Bizimkinde de çok var ha. Bizimki de emniyette çalışıyor. Öyle bir olay geçti başımızdan ama iyi terledik.
1: Bunu ben bir şöyle söyleyeyim. Abi şu anda seni emniyetten arıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ve hemen telefon numarasını veriyorum. +900 972 diye başlayan bir telefon numarası var. Buyurun emniyetteki arkadaşlar. Evet, fotoğrafı da bu arkadaşımızın. Kendisini bulabilirsiniz. Ay kurbalarım. Çok çok teşekkürler. Dur bakalım. Bu nedir? Selam Arif abi. Selam kardeşim. Bu çok uzunmuş. Bunu birazdan okurum. Dur bakayım bu ne? Orta ikiye giderken sıra arkadaşım ayağa kalktığı sırada altına kalem koymuştum. Hızlı bir şekilde oturunca kaba etinde ikinci bir delik açılmıştı. Hocadan çok kötü dayak yemiştim. Tövbe Rabbi tövbe ya. Böyle şaka olur mu gençlik ya? Buyurunuz. Küçükken kurbağaları şişirip suyun içine bırakırdık. Hayvan suyun içinde gemi gibi gezerdi. Günün konusu dostlar. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Köpekleri kavga ettiriyorduk. 5 dakika sonra birbirimize giriyorduk. Abi benim köpeğimi iktirdin diye eyvallah. Bakayım bir de ses kaydı mı? Ver bakayım bir.
2: Arif'im canlı sinekleri yakalardık. Vefa bozacısında boza içenlerin bozasının içine atıp kaçardık. Şu anda düşünüyorum da korkunç bir şeymiş.
1: Abi çocukken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz ya. Kapının önündeki çöp bidonlarını kapının önüne geri dökerdik abi. Vay be. Başka ne yapıyorduk? Buyur. Kardeşimin eline kolonya döküp kardeşime yalattırıyordum. Sayemde alkol bağışıklığının yüksek olduğunu düşündüğüm bir olaydı bu diyor. Çocukken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Evet ne bu, en yakın arkadaşımın bir yerden bulduğu kınayı bizim eve getirmişti. Kardeşimin saçlarına sürerek denemiştik. Bütün yaz alacalı bulacalı turuncu saçlarla gezmek zorunda kalmıştı. Deniz ve güneş de iyice çirkin bir hal almıştı. Buyurun. Küçükken yaptığımız psikopatlıklar. Ne kadar derine yuva yapmışlardır diye merak edip arı yuvasına çomak sokmuştuk. Arılar da bizi sokmuştu. Tamam, ödeşmişsiniz. Buyurun. Sapan yapardık abi. Sapan diye bir şey vardı. Bilenler mutlaka biliyorlar. Şimdiki nesil bilmeyebilir. Birkaç kez sapanla avladığım kuşları pişirip yemiştim abi. Vay be. Bu ne, dur bakayım. Mahallede oturuyoruz. Yaş 6. Jiletle arkadaşımın ensesini yarmıştım. Oluk oluk kan oldu. Her yer... Geçelim bunu. Bu hakikaten psikopatça. Buyurun. Çocuktuk abi. Çocukluk aklı işte. Yani hiç yapmayacağımız, onaylamayacağımız şeyleri yapabiliyorduk. Bak, yakaladığım sineklerin kanatlarını, kollarını kopartarak can çekişmesini izliyordum. İçimin yağları eriyordu. Allah Allah. Uzun uzun gelen mesajlar da var canım kardeşim, de çok uzun uzun olanları, yani yayın saatimiz yetmeyebilir, dolayısıyla kısa kısa yollarsanız seviniriz. Bakayım. Sevme bahanesiyle civciv boğmuştum abi. 3 yaşındaymışım diyor. Ya bilmiyordun o zaman canım kardeşim, öyle söyleyelim yani. Buyur bak. Ne küfür yiyordun yalnız ha. Elimde anahtar varken milletin arabasını boydan boya çiziyordum. Emniyet bu programı dinliyorsa yarın birçoğunuz yoksunuz gibi geliyor bana gençlik. Çocukluk aklı, bilmiyorsun ki onun kötü bir şey olduğunu diyor. Belki de bu yüzden çok aldım, iki yakan bir araya gelmiyor. Eyvallah ya. Tabii canım.

0: Patlak teker gibi söndü hayvan diyor. Ya kurban oldum ya işte bunların hiçbiri tabii ki de şu akılla yapılacak şeyler değil ama çocuksun abi, bilmiyorsun yani. Buyur bak. Numan yollamış. Hiç unutmuyorum abi, sokakta halı yıkayan kadının kafasına içi su dolu şişeyi fırlatmıştım. Kadın bayılmıştı. Bütün psikopatlar toplandık. Günün konusu çocukken yaptığımız, canım kardeşim, psikopatlıklardan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi 0530 071 4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya, geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba, ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven Showtime.

Çalışan elektronik cihazları daha da iyi çalışsın diye söküp tamir etmeye çalışıyordum abi. Dedemin beslediği tavukların birisinin üstüne oturmuştum. De gıdı gıdı, ne dıgıdık dıgıdık diyordum.

0: Güven Show'da.
1: Evet, küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yorulmuşlar. Arkadaşım tavuğun kuyruğunu yakmıştı. Tavuk da park halindeki kapısı açık arabanın içine kaçtı. Sonuç, araba kül oldu abi diyor. Ciddi mi ya bu? Gerçekten mi söylüyorsunuz? Buyurunuz. Kızları dövüp ellerindeki paraları alıp içmeye gidiyorduk. Vermeyenleri ağaca bağlıyorduk. Hayat paylaşınca güzel derlerdi bize. Ay kurban olurum ya. Bakalım, buyur. Tavuklarla çok uğraşmışız gençlik zamanında. Komşumuzun 30 tane tavuğu vardı. Allah ondan razı olsun. Her hafta sonu ikişer ikişer mezemiz oldu tavuklar diyor. Ay kurban olurum ya. Dediğim gibi çok uzun uzun yollamayınız canım ciğerim. Çeşme ne bu bardağı çeşme suyu doldurup suyun içinde karınca başta olmak üzere hamam böceği, uçuş böceği vesaire atıp onları boğmaya çalışıyordum abi. Hamam böcekleri için çok sadistçe sayılmaz ama diyor karınca için sadece ekmeğin peşinde olan hayvanları kıydığım için kendime kızardım. Bir şey olmaz ki suda karıncaya ya. Olur mu? Olmaz. Dur bakayım. İlk aklıma gelen çok klasiktir ama patlak topun içerisine taş doldurmuştum. Çevreden geçen birisine şut çektirmiştim. İkincisi ise parayı misina ile yapıştırıp, evet ya bunu yapıyorduk, parayı yapıştırıyorduk misina ile. Caddenin ortasında bırakıyorduk. İşte tam biri geliyor böyle eğilecek parayı alacak, çat parayı çekiyorduk. Tabii canım. Allah Allah. Ne kadar psikopatmışsınız ya. Kurban oldum. 8 katlı binanın çatısından aşağıya kurbağa atmıştık abi diyor. Elinde sihir çıkmıştı kurbağaları tutmaktan. Vallahi hayvanlar ne çekmiş bizler abicim ya. Şişenin içerisinde ağzına kadar salyangoz doldurup çalkalıyorduk. Hatırladıkça midem bulanıyor. Allah beni kahretmesin demiş ya. Ay kurban olurum ya. Buyur. Boş bayram şekeri paketlerini taşa sarıp sokaktan geçene dağıtmıştık. Sonra ya taş olduğunu bilmeden yutarlarsa, ölürlerse diye vicdan yapmıştık. İyi güzel. Teyzemin saçını kıvırcık yapmak için maşa aldık. Bana güvenmesini sağladım. Sonrasında da saçın bir kısmını yarıp koparmıştım. Hiç unutmuyorum diyor. Buzdolabının üstüne çıkıp oradan yatağa atlamak. O dönem buzdolabı mutfağa sığmıyormuş. Demek ki yatak odasının girişine koymuşlar. Vay. Bakalım. 14-15 yaşlarındaydım. Sitede bir kız sevgilime açılmış. Duyduğum andan sonra bir daha okul dışında sokağa çıkmadığımızda izin vermedim. Beni görünce eve kaçardı. Allah Allah. Anlamadım. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Bakayım. Hiç unutmuyorum abi. Kuzenimin, tövbe yarabbim ya. Poposunu kerpeden de sıkıştırmıştım diyor ya. Bir karınca yuvasının başında her gün saatlerce durup onları izliyordum abi. Evet ben izlerim, hala da izlerim ha. Bakayım. Şişman bir çocuk değildim ama göbekli bir çocuktum. Bu göbeğinden ötürü kendimi kötü hissediyordum sanırım 7 yaşında. Mutfakta göbeğimi ne çıplak haldeyken elimin arasına kıstırıp elimin dışarı taşan kısmını ekmek bıçağı dalmak suretiyle harekete geçirirken annem tarafından yakalanmıştım. Nasıl ya? Göbeğinden fazla gelenleri mi kesecektin? Ne yapacaktın? Anlamadım ki. Ha? Buyur. Çekirgelerin bacaklarını kopartıyorduk abi. Poşete su doldurup 3. kattan aşağı oynayan arkadaşlarımızın üzerine su atıyorduk. Vay be. Apartmanın çatısına çıktıktan sonra köşeye gelip aşağıya bakmak. Şimdi o anları hatırlarken bile korkuyorum. Hakikaten çok psikopatça örnekler var gençlik. Korkutmayınız beni. Yayla ya da karıncalara yakın bir yere şeker koyardık. Toplanınca da tövbe yarabbim ya. Üstlerine çamaşır suyu döküyorduk abi demiş ya. Buyur. Çocukken dedim oğlum sen lise ergenlikte de demiyoruz ama bak diyor ki lisede müdür yardımcısına yangın tüpü sıkmıştım. Adam kalp krizi geçirdi. Babasının durumuna öfkelenen oğlu karakol çıkışında üstüme yürüdü, kafa atıp burnumu kırmıştı. Allah Allah. Bu ne ya? Asma kilitle dudağımı kilitlemiştim abi. Hayal meyal hatırlıyorum. Balkonda karınca yiyordum. Oğlum bu karıncalar bizden ne çekmiş ya? Vallahi söylüyorum ya. Sonra annem görüp fenalaşmıştı. Doktor falan derken şimdi hatırlayamıyorum. Vücudumda bir şey eksikmiş, tedavi etmiştim diyor. Allah Allah. Tövbe yarabbi tövbe ya. Civcivin üstüne işeyip öldürmüştüm abi demiş ya. Bu ne oğlum ya, çok psikopat mısınız? Hakikaten söylüyorum. Aa bak, psikopatlığa bak abi. Bu masumane, en azından kimseye zararı yok. Yağmur sonrası balkon demirlerini yalardım. Paslı küflü o sulu tat nasıl hoşuma giderdi, tarifi yok demiş ya. Ve bu nesil büyüdü ve şimdi sıkı Arif Güven Showtime'cim oldu. Ben boşuna demiyorum gençlik. Siz deli, ben deli, yakarız gemileri hiç düşünmeden. Tabii canım, durumunu gösteriyor abi. Var mı kurban olduğum? T. Artık yollamayınız çünkü bir dünya mesajımız var. Bir parti daha bakacağız.
0: Arif'cim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
2: Arif Güven.
3: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
4: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
5: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
6: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
7: Bolu Gerele'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakayım. İki karıncanın kılını çekip kavga etmelerini seyrediyorduk abi. Allah Allah. Bu nedir? Arif abi. Abim lise okuyordu ve eve gelmişti, uzanmış kanepede uyuklamış. Ben de bir filmden etkilenmiştim, aynısını yaptım. Kravatı iyice sıktım ve bırakmıyordum. Ölecekti. Annem yetişmeseydi diyor. Boğacak mıydın, ne yapacaktın? Kurban oldum ya. Küçükken yaptığımız psikopatlıklar günün konusu. Bakayım. Köyde kuşların yuvalarını bozdum birkaç defa, sonra akıllandım Allah'tan diyor. Eyvallah, kurban oldum. Buyur. Yatılı kaldığım lisede bize sürekli küfreden teknisyenin oğlunu çöpe atmıştık abi. Taşların altından topladığımız solucanları yoğurt kabına koyup solucan çorbası yapıp diyor abi, hayvanlara işkence ediyormuşuz ya. Bir zahmet, evet ya. Bu ne, dur bakayım. Boncuk çabanlığından çıkan boncukları ne kadar can acıttığını merak ettiğim için anneme verip popoma sıkmasını söylemiştim. Tövbe yarabbim ya. Psikopatlığa bak ya. Buyur. Toprak tadını sevdiğim için evdeki bütün patatesleri yalardım gizlice. Patates mi yalardım? Balkon demirin yağmurdan sonra yalayandan sonra evde toprak tadını sevdiği için patates yalayan bir arkadaşımız daha var. Allah Allah. 5 yaşında falandım. Makasla oynuyordum. Niye bilmiyorum. Sonra birden makası prize soksam ne olur acaba diye düşündüm. Soktum da şartel atmıştı. Çarpılmamla da diyor. O akım beni atmıştı yere. Allah Allah. Ne istedin kızım prizden diye kendi kendine söylemiş şimdi. Yedi yaşındaydım. Kuzenimle denizden deniz anılarını toplar, kuma, bular, sağını solunu çekiştirir, keserdik, mıncıklardık. Allah Allah. Ama diyor vallahi canlı olduğundan haberimiz yoktu abi. Buyurun. Derya yollamış. Hiç unutmuyorum, boncuk tabancası ile abimi tam gözünün ortasından vurmuştum. Keskin nişancıyımdır.

valizini parmakla durdurmaya çalışmıştım. Tabii sonuç kötü bitti. ...7-8 yaşlarındaydık. Sandalyeyi çekip aynanın karşısına geçerek makasla kaşlarımı kesmiştim. Allah Allah. Buyur. Cam kırma konusunda ustaydım. Kim canımı sıktıysa evlerinin camını indirirdim. Tahmini 5-6 yaşlarındaydım abi. Vallahi bayağı bir psikopat çıktık yani. Karıncaların yuvasının içerisinde koltuk, televizyon gibi eşyaların olduğu klasik bir ev olarak hayal ederek bozup içlerine bakıyordum abi. Balkondan insanlara patates fırlatıyorduk. Domates parça tezirli bomba gibi patlıyordu. Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Akraba düğününde kameraya orta parmak işareti yapmıştım. Gençlik çok fazla mesaj var. Gerçekten söylüyorum. Yani bu konuyu muhtemelen biz yarın yine işleyecekmişiz gibi geliyor bana. Dur bakayım. 2000 yazında Avcılar'da yaşıyorduk. Hala oğlu ile beraber balkonda yatıyoruz. Geceleri saat 2 gibi torpil patlatıyorduk. Milleti uyandırıp kıkır kıkır gülüyorduk. En üst katta yaşadığımız için balkon kapalı olduğu için de yakalanmıyorduk. Düşünüyorum da fenaymışız diyor. Evet ya.

0: genelde hep böyle bir karıncalara zulüm durumumuz varmış abi. Buradan diyorum ben yani. Mahalledeki arkadaş kertenkeleler üstüne deney yapıyorduk. Şırınga ile su ya da kendi yaptığımız deterjan karışımını enjekte etmiştik. Keşke yapmasaydık, pişmanım diyor. Ama çocuktuk işte, bilmiyoruz canım kardeşim. Buyur. El kadar kardeşim, yeni emeklemeye başladığında sırf yorulsun pes etsin diye kardeşime bütün evi emeklettirdim, düştüm. Bebeğin diyor dizleri emeklemekten mosmor olmuştu abi. Allah Allah. Canım kardeşim, daha çok mesajımız var ya. Kurban olduklarım, birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Deriz ki sakın şimdilik hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Ali, kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma, bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum, herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz, anla bizi ne olur. Anla bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

0: Akgüven.
1: Küçükken yaptığımız psikopatlıklardan bahsediyoruz. Çokça mesaj var. Artık yollamayınız kurban oldukları. Muhtemelen dediğimiz gibi elimizdeki mesajlar herhalde yarına da yetecek. Bu nedir? Çift katlı siyah çöp poşetine su doldururduk. Beşinci kattan aşağı park halindeki arabaların üstüne atardık. Araba pert. Yine beşinci kattan arabaların üzerine ön ve arka camlarına motor buji uçlarını atardık. Camlar toz. Harbiden psikopatmışız yalnız ya. Dur bakayım bu nedir? Tövbe yarabbim ya. Annemden dayak yediğim bir gün kuş kapanına annemin ayağını kaptırdım. Parmağı kopacaktı kadıncağızın. Allah Allah. Yakın komşuma neden ve nasıl sinir olduysam artık bahçedeki çiçekleri köklemiştim. 8-9 yaşındaydım. İşin kötüsü yaramazlıkla ünlü bize misafirliğe gelmiş ve bizden küçük teyze çocuğunu yaptığını sandı. Evet ya, ben de yürüyor hiç sesimi çıkartmadım. Suç başkasının üstüne kalmış.

Bak arkadaş ya. Deniz kıyısındaki bir kayayı kumla örtüp tepecik yaptım. Arkadaşıma bir şeyler dediğimde hemen benden önce yapardı. Su kumu uçarak tekmeyle yıkacağım dedim. Ve tabii hemen benden önce koştu, atladı ve kayaya tekmeyi atınca gülücük gülücük gülücük. Buyur. Küçükken yapılan psikopatlıklara bak ya. Adres soranlara ters yönü tarif ediyordum abi. Abi bayağı psikopatmışız ya. Hakikaten şöyle diyorum yani. Bu bir yapıştırıcı vardı silindir şeklinde. Şimdi markası var burada. Markasını yazmış da onu söyleyemiyorum markasını. O marka yapıştırıcı yemeği çok severdim diyor. Uç, silgi ne bulsam yer yutardım. Bir gün ana sınıfındayım. Hoca bize yapıştırma görevi verdi. Ben yapıştırmayı yapmayıp bir yapıştırıcıyı bir koklayayım dedim. İçime serinlik geliyordu. Yemeye başladım, bitirdim. Hoca geldiğinde oğlum sen ne yaptın dedi. Yapıştırıcıyı yedim dedim. Harbiden ya. Yapıştırıcı yemiş ya. Psikopatlık mı bilmiyorum ama kağıttan sigara yapıp tabii içi boş diyor. İçerdim. Muhtemelen kötü sarıyordum ki büyüyünce hiç içmedim. Eyvallah kurban oldum, ne güzel bak. Bu balkonlardan birisine bir şeyler atma muhuyu muhtemelen herhalde bütün çocukluğumuzda varmış. Altıncı kattan kardeşimle birlikte yoldan geçenlere patates ve soğan atardık. Bir keresinde semtten bir abi yukarıya çıktı, tabii kapıyı açmadık diyor. Torpille kertenkele patlatmıştık abi. Ne yaptınız yavrum ya? Bu iyice pisleşmiş ya. Numancığım bunu okumayalım. Hakikaten söylüyorum yani. Bu çok kötü bir şeymiş ya. Çocukken yaptığımız psikopatlıklar. Zillere basıp kaçıyorduk abi. Evet bunu yapıyorduk ya. Sonra teyzelerin balkondan kim o demelerine kahkahalarla gülüyorduk. Ne varsa artık bunda diyor. Psikopatlık değil bu da yani, öyle bir eğlence bulmuştuk kendimize. Buyur bak. Ağaçtan kopardığım yaprağı bir miktar toprak sarıp bak ne güzel oldu diyerek arkadaşıma yedirtmiştim.

0: Tövbe yarabbim, böyle bir şey olur mu ya? Kurban olduğum. Elektrikli aletleri prizden çıkartır çıkartmaz fişin ucunu dilime değdiriyordum. Arada canım bile çekiyordu demiş ya. O kadar seviyormuş yani o tadı. Yusufçuk böceği vardı abi. Çukurova'da çokça bulunurdu. Bilmeyenler için evet fotoğrafını da yollamışsın. Arkalarından sessiz sedasız yaklaşıp kuyruklarından tutmak suretiyle yakalardım. Kavanozun içine 3-4 tane birden koyar kavga etmelerini seyrederdim. Güçlü olan diğerinin kafasını koparıp öldürdü. Aa, hakikaten enteresan mısınız ya? Canım kardeşim valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Çünkü malum hani artık birazdan böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor haberleri gelecek ki inşallah memlekette güzel şeyler vardır. Bu konu büyük bir ihtimalle yarın da devam edecek gençlik.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven. Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime. Showtime.
5: Arif abi ben de buradayım. Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
2: Arif Güven. Showtime.
8: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
9: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: okuyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay yine de öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yapalım. Malgunuz yazıyor, yazıyor haberlerine. Şöyle bir bakalım memlekete ne oluyor, ne bitiyor. Hangi haberler, hangi haberler. Buyurun şu arkadaşın da beni bir verelim ya. Emniyet, söyleyemedim özür dilerim. Ehliyet sınavına böcekle giren adamın hikayesi canım kardeşim şimdi gün ışığına çıktı. Geride bıraktığımız günlerde okuduğumuz haberlerden birisiydi. Bu arkadaş böyle bir maskeyle işte sınava giriyor. Fakat maskenin altında ciddi ciddi böyle bir düzenek var. Çünkü kamera sistemi var. Kulağında böyle bir böcek var. Ki böcek de ufacık bir şey ve daha sonrasında zaten hastanede cımbız yardımıyla çıkartılıyor. Gibi gibi durumları vardı. Çok da konuşmuştuk. Şimdi bu arkadaş daha önce bu ehliyet sınavına 6 kere girmiş, başarısız olmuş. En son çare olarak da bu az önce bahsettiğim düzeneği 9000 liraya canım kardeşim yaptırmış. Nedir hikaye? Kırıkkale'de motorlu taşıtlar sınavında maskesine kamera, kulağına böcek adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren sürücü adayının daha önceden 6 defa girdiği sınavdan başarısız olunca 9000 liraya bu düzeneği kurdu ortaya çıktı. Aynı zamanda şimdi ses ve görüntülü düzenekle kopya çekerek yakalanan bu 29 yaşındaki S.A ve kendisine dışarıdan yardım eden 40 yaşındaki H.K çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu ana kadar ehliyetsiz araç kullanmaktan defalarca para cezası kesilen bu arkadaş daha önceden de 6 defa girdiği sınavda başarısız olmuş. Ya kurban oldum 6 sefer denemişsin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sınavı geçecek kadar bilgisi olmayan adamın trafikte ne işi var ya? Hakikaten söylüyorum. Bu nedir? Çok böyle hızlıca geçelim şu haberi. Olay merkez Osmaniye ilçesinde bir cadde üzerinde meydana geliyor. Hikaye şudur. İddiaya göre araç kiralama dükkanlarının sahibi arasında araç park etme meselesinden bir tartışma çıkıyor. Tartışan taraflar, daha sonrasında canım kardeşim tartışmayı da çok bilmediğimiz için hemen kavgaya dönüşmüşüz. Taraflar tekmeli yumruklu kavgada hızlarını alamayınca yaşlı bir adamın eline geçirdiği iki beyzbol sopasıyla saldırmaya başladılar. Beyzbol sopasıyla saldırmışız. Dediğim gibi beyzbol diye bir oyun, hani oyunu ancak Amerikan filmlerine tanıyan bir toplumun beyzbol sevgisinden çok dayak tutkusuyla açıklanabilir bu durum. Tövbe yarabbim. Buyurunuz. Fethiye'de büyücü operasyonu kadınları cin çıkartma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorlamış. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini din alimi olarak tanıtan, yardım almak için gelen kadınları cin çıkartma bahanesiyle taciz eden, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu mahkemece tutuklandı. Ya artık hani bu haberin çok böyle detaylarını vermeyeceğim sevgili dinleyenler ama vallahi söylüyorum ben artık bu haberlere gülüyorum. Yani bunu yapan her kimse de artık bu kadar kolay kandırıyorsa da onu tebrik ediyorum abi. Vallahi söylüyorum. Gözüm bu nedir ya? Buyurunuz şuna bakalım. Türkiye bu sezonda en fazla fındık dış satımını Almanya yapmış. Sonrasında İtalya geliyor, sonrasında Fransa geliyor. İşte hangi ülkeye ne kadar fındık verdiğimizle alakalı böyle istatistikler açıklanmış. Ama şimdi en düşük olan bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü canım ciğerim Nepal'e fındık yollamışız. Ne kadar? 2 kilogram yollamışız sadece. Ya diyor ki... Bak Türkiye geçen sezon en az fındık ihracatını Nepal'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 2 kilogrammış ya. Dedim ne yaptınız? Sınıra kadar gelip dışarıdan poşetle mi uzattınız? Allah bereket versin deyip ayrıldınız mı? Biri aş eriyordu o yüzden 2 kilo mu istedi? Bak bir de bir şey söyleyeceğim şimdi. Nepal'e bu sene 2 kilo fındık sattıysak seneye de şöyle bir şey yaparız. Seneye 4 kilo satarız ve sonrasında Nepal ile ihracat hacmimizi bir senede %100 arttırdık diyebiliriz abi. Deriz ve başımız da ağırmaz. Yalan söylemiyoruz yani. Tabii canım. Deriz ki Nepal'e ihracat hacmimiz bir senede %100 arttı. Ne kadar oldu? 4 kilo oldu yani. Var kurban olduğum bir dünya haberimiz var. Ama malum artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Birazdan şöyle bir bulursak helal olsun ki bugün var galiba değil mi? 3 tane mi var? Oy maşallah. Bugün mesela 3 tane helal olsun haberimiz var. İnsanlık ölmemiş dediğimiz haberimiz var. Onunla birazdan final yapacağız. Ondan sonra hep birlikte dağılacağız. Kurban olduğum canım kardeşim sakın bir yere ayrılmayın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir dünya mesaj var. Bugünün konusu muhtemelen yarının da konusu olacak. Bilginiz olsun.
2: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
3: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
4: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
5: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bilene. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Şimdi canım kardeşim, bugün de elbette yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, inşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmayı başarabilmişizdir. Hayatın sıkıcılığından birazcık da olsa sizleri uzaklaştırabilmişizdir. Final olabiliyorsa, ki var bugün 3 tane bulmuşuz. Ne kadar güzel, ne kadar çalışkan bir ekip olduk ya. Valla hangisini verelim abi? Üçünü birden mi verelim? Şunun görüntüleri vardı. Şu haberi bir aradan çıkartalım. Kaybı duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı diye bir haber var. Takip edebildiğiniz gibi dün de sosyal medyada çok fazla vardı bu görüntü. Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kaybı duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra kendi elleriyle besledi. Hani izlerken insanın böyle, ne bileyim abi, içi ısınıyor, öyle derler ya. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Sırrıpaşa mahallesinde iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmış. Ne güzel, ne kadar keyifli. Helal olsun güzel insanlar. Bu nedir? Fizik minibüsü ile 5000 kilometre yol giderek binlerce kitap dağıttı. Buyurun. Bu insanlar hep çoğalsın istiyoruz ya. Helal olsun güzel kalpli insanlar. Ne diyeyim, iyi ki varsınız. Kurban olduklarım, mağlubunuz, artık hani yavaş yavaş müsaadenizi istiyoruz. Mesaj yollayan, bugün de bizi yalnız bırakmayan bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bitiriyor gibi düşünmeyiniz. Koca böyle bir mola alıyormuşuz gibi düşünün. Canım ciğerim. Hiç de uzatmayalım. Yarın yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın gençlik.
4: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum.
5: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
6: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor palyaço bu defa. Ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: alınır.
1: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
0: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 er

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Kontinental. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Kontinental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Showtime.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Gün, gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası.

0: adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Derya Uluğ'la yaptık. Şımarık isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardındansa Sefo ve Demet Akalın karşılıyor bizi. Yerinde dur, radyonuzda sizlerle. Hepiniz

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Akşamüstü isimli şarkısıyla özellikle son günlerde listemizde sıkça yer bulduğunu hatırlatalım sizlere de. Umarım keyif almışsınızdır dinlemekten. Sonrasında ise Fettah Can'la devam ediyoruz. Önemli bir söz yazarı ve besteci kendisi. Şarkılarında yıllar boyunca sizlerle buluşturduk. Bu da yine en sevilenlerinden biri Yalanlar Cumhuriyeti radyonuzda.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Peki Asil Gök'ü Ne Oldu Böyle isimli çalışmasıyla gün enerjisinde oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Hemen ardından Berkay'a kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz şarkı Yas Tutarak.

Sevilen grup Manifest kulaklarınıza ulaştı ve son günlerde gerçekten oldukça başarılı bir grafik sergileyen çalışmaları Toz Pembe ile radyonuzda sizlerle buluştular. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini yanı başınıza ulaştırmayı sürdürüyoruz ve bir diğer konuğumuz Edis oluyor şimdi Duman isimli şarkısı radyonuzda.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Delta.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Kıbrıs'ta sevilen ses, Buray Radyonuz'da sizlerle buluşan isim oldu. Olmuşum Leyla isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. En sevilen melodilerle harika anlar yaşamaya devam ediyoruz ve yine yakın süreçte bizlerle paylaştığı çok sevilen hit şarkısıyla Elif Buse Doğan burada şimdi. Yangın Yeri radyonuzda.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Kaan Dünsal'dı konuğumuz. Gel isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. En sevdiğiniz melodilerle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz. Radyolarınıza biraz daha ses verme zamanı şimdi. Gülşen burada bu kez. İtaat Yok isimli en yenisiyle radyonuzda.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Düzenlemesi Erdem Kına imzası taşıyan hit şarkısını helal ettim. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu ve hemen ardından Saydın Kurtoğlu'na kulak veriyoruz şimdi. Söz isimli şarkısıyla o da radyonuzda.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Aşkın Nur Yengi ile birlikte zamanda yolculuğa çıktık ve geçmişe gittik. Ya inanmıyorum isimli unutulmaz hit şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında yeniden günümüze dönüyoruz şimdi Blok 3 ile birlikte. Sebebi Yar radyonuzda.

Minik Serçe Sezen Aksu kulaklarınızdaydı ve Köz isimli şarkısıyla bugünü de oldukça renklendirdiğini söyleyebiliriz sanatçı için. Nerede olursanız olun harika şarkıları yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyoruz keyif almanız için. Bir diğer konuğumuz Oğuzhan Koç oluyor şimdi. Bitti isimli çalışması radyonuzda.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran isimlerden biri oldu. Mert Demir'den bahsediyorum. Ateşe Düştüm isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerleydi sanatçı. Hemen ardındansa Aynur Aydın'la devam ediyoruz şimdi. Bir cover çalışmayı buluşturdu o da bizlerle geçtiğimiz günlerde. Kınalı Bebek, radyonuzda.

İrem Derici ve Durum Çok Acil isimli şarkısı radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken pop müziğin kraliçesi Hande Yener'den Mor isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftaya başlamışken pazartesinin tadını çıkartalım diye birlikte bu güzel günü daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Pazartesinin tadını yine bu iki saat boyunca birlikte çıkartacağız. Bugün de çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle önünüzdeki iki saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna mikrofon başında olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.
2: Tekrarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de hiç dokun.

0: Şimdi bana sorarsanız hava daha hala yaz sıcaklarında ilerlemeye devam ediyor ama bu gribal mevzuları nereden kaptım ben de bilmiyorum gerçekten. Yalnız etrafta öyle bir salgın varmış ki siz de kendinize dikkat edin istedim. Eğer yiyip sonbahar gelmeden, kış tam olarak gelmeden hastalanmak istemiyorsanız dikkat edin kendinize, bağışıklığınızı koruyun, bağışıklığınızı yüksek tutmaya bakın. Peki biz en sevdiğimiz şarkılarla bağışıklığı yükseltmeye devam edelim hayatın ritminde. Bengü'yü dinleyeceğiz. Kül Kedisi'yle Melek Mosso'dan Murat Boza Berksan'dan buraya. Modelden Burcu Güneş Arzu Pekkan'ı en sevdiğiniz sesler yine birazdan burada olacak. Radyonuz hep açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: En iyisini arayanlar buyursun baylar bayanlar biz.
3: Önemli hatırlatmayı yapmış olayım. Siz geceliğin uykuya dalarken odanın içindeki yapay ışıkları hepsini söndürmeye bakın.
4: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0202 227 55 55.
1: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320

0: 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: kala yağmur olsan neye yarar, kurtar beni gün doğmadan.
1: Haftanın pazartesisi başladı. Pazartesi yeni başlangıçların günüdür genelde eğer diyete başladıysanız. Aman dikkat, şu marketlerde satılan sıfır kalori light şekersiz ürünler var ya, aslında hepsi bizi yanıltıyor biliyor musunuz? Etiketlerdeki her detayı tek tek incelemek gerekiyor. Sıfır kalori, şekersiz, light olarak satılan ürünlerin sandığımız kadar masum olmayabileceğini söylüyor diyetisyenler. Bazı ürünlerin içerisinde glikoz şurubu, farklı şeker türevleri, çeşitli katkı maddeleri bulunabiliyor diyorlar. Ve alışveriş yaparken paketin ön yüzündeki ifadeleri değil de daha ziyade içerik listesinin yer aldığı arka etikete dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar haberi. Haberiniz olsun. Pazartesinden sağlıklı beslenmeye başlayanlar paketli gıdalardaki yanılgıyı da göz ardı etmesinler.
2: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Model grubu 10 yıl aradan sonra tekrardan bir araya geldi. Bizi çok mutlu ettiler. Konserleri de muhteşemdi gerçekten. Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında konserler vermeye devam ettiler. Hali hazırda devam ediyorlar sahneye çıkmaya. Grup olarak yine bir arada olmalarının ne kadar muhteşem olduğunu bize kanıtladılar. Yeni bir şarkıyla daha biliyorsunuz. 10 yılın ardından hasret gideren Model grubu yeni şarkılarını yayınlamaya devam ederken geçtiğimiz günlerde de yepyeni bir paylaşım yaptı. Onu da kaçırmış olanlara hatırlatmış olayım. Model grubu sonbahara iyi bir sevgili şarkılarıyla giriş yapmış bulunmakta. Biz de Model grubunu bu kez hayatın ritminde dağılmak istiyorumla dinleyelim. Pazartesi'yi hareketlendirelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yani yazın bittiğini gösterir. Hoş biz Eylül'ün 23'ünde sonbahar ekinoksuyla sonbaharı karşılayacağız ama yok, Eylül'ün 14'ünde okulların açılmasıyla birlikte sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Bugün okullar açıldı. Tüm öğretmenlerimize, tüm öğrencilerimize böyle sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ders yılı diliyorum ben de. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öğretmenlere, öğrencilere, velilere, herkese hayırlı olsun diyelim. Ders saati değiştirildi ilk gün. Biliyorsunuz, mutlaka duymuşsunuzdur. İlkokul, ortaokul, liseler 10'da başlayıp 15'e kadar devam edecekler dersi. Sonra kendi ders saatlerine geçecekler. Trafiğe alışmak, okulun ilk gününe alışmak, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu uygulamayı yapmışlar. Zaten artık trafik yoğunluğunun da farkına varmaya başladık büyük şehirlerde. İstanbul genelinde 3 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Dolayısıyla da bu İstanbul trafiğinin üstesinden gelebilmek için bazı kararlar da almışlardı. Bugün için duymuşsunuzdur mutlaka. Peki siz bu güzel pazartesiyi keyifle karşıladınız biliyorum sevgili veliler. Çocukları okula yolladıktan sonra kahveler yapılacak. Artık yeni bir eğitim ve öğretim yılında velilerin de tatil zamanları başlamış olacak, değil mi?
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Yaz bitmeden zaten Ağustos sonuna doğru vitrinlerde sonbaharlıkları görmeye başlamıştık. Artık Eylül'ün yarısına da geldiğimize göre sonbaharlıkları artık iyiden iyiye gözden geçirebiliriz. Gardırobumuzu sonbahara hazırlayabiliriz. Önümüzdeki haftalarda sıcaklıklar da biraz düşer diye düşünüyorum. Dolayısıyla trench coatlar, çizmeler, botlar, süet çantalar yine ön plana çıkacaklar. Ama sadece bu kadar değil. 2026 sonbaharına damga vuracak trendlerden bahsedelim. Vücudumuzda doğal bir hareketlilik yaratan dökümlü bluzlar. Hem ofis şıklığından hem de arkadaş buluşmalarına kadar her ortamda vazgeçilmeziniz olacak gibi gözüküyor. Turkuaz rengini bu sonbaharda çokça göreceksiniz. Nostaljik esintilerden şal desenlere, en sevdiğiniz desenleri bu sonbaharda kullanabilirsiniz. Yine püsküller her yerde. Püsküllerin modası pek geçmiyor. Bu yüzden aldığınız püsküllerin modası geçti deseler de koyun bir kenara, birkaç sene sonra tekrardan moda oluyor bu sonbaharda olduğu gibi. Şekilsiz çantalar modaymış. Neyse ki geçen sene almıştım. Sportif esintilerle, yine sweatshirtlerle, eşofmanlarla dışarı çıkabileceğiz. Canlı renkleri kullanacağız bu sonbaharda. Aşırı doygun tonlar hakimdi. Parlak renkli bir kazak, ceket, ayakkabı, çanta, jean pantolonla kombinleyerek çok kolay olan trendleri de yakalayabilirsiniz hanımlar beyler. 2026 sonbahar trendlerine de şöyle bir göz atmış olduk.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Yaptığımız her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyoruz bazı zamanlarda. Sosyal medyada görüp de doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Peki hatırlatayım o halde. Mesela saç kremlerini belki de yanlış kullanıyorsunuz. Mesela ilk önce saçınızı şampuanlayıp temizleyip ondan sonra saç kremini kullanıyorsunuz değil mi? Durulanabilir saç kremlerinden bahsediyorum. Ama farklı bir yöntem var. İlk önce saç kremi uygulayacaksınız, sonra şampuanlayacaksınız, sonra tekrardan saç kremi uygulayacaksınız. Böylece kuru ve hasar görmüş saçlar yumuşacık oluyorlarmış. Ha evet, iki katı fazla krem kullanmış oluyoruz ama hani o hep hayalini kurduğunuz ipek gibi saçları belki de böyle kavuşacaksınız. Diyorum ya, bazı doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bir de böyle deneyelim bakalım, biz mi doğru biliyormuşuz, bu şekilde anlatanlar mı?
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber okumuştum. Duyanlar hatırlarlar, mutlaka bilirler. Hafta sonunda da demiştik, uyku saatinizi aşmayın. Hafta sonunda da 1 saat 45 dakika en fazla uyuyabilirsiniz. 1,5 saati aştıktan sonra, 1 saat 45 dakikayı aştıktan sonra o uykunun faydası yok demişlerdi. Şimdi yeni bir araştırmada diyor ki, hafta sonu geç kalkmak kalbe iyi geliyor. Biz hangisine inanacağız? İdeal uyku süresini de açıklamışlar tabii ki. Bilim insanları 41 bin kişinin verisini 7 yıl boyunca incelemişler bu araştırmada. Ve hafta sonu biraz daha fazla uyuduğunuzda kalbinize daha iyi geldiği sonucuna varmışlar. Ama yine aynı kapıya çıkıyoruz. 1,5 saat ek uykunun iyi geldiğini söylüyorlar. 1 saat 27 dakikadan sonrası çok faydalı olmuyormuş. Hafta içinde 8'de kalkıyorsanız gece 11'de yatıp da hafta sonunda da 12'de yatıp ertesi gün 10.30'da kalkabilirsiniz. Gayet ideal, ancak fazlası zararmış, haberiniz olsun. Gerçi daha pazartesideyiz ama şimdiden hafta sonunu düşünmeye başladık bile.
1: Radyo Ses.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: pazartesinin tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler herkese. Peki, ekran görüntüsü aldığınız fotoğraflarınıza hiç baktınız mı? Ekran görüntüsü aldıktan sonra bir daha dönüp bakmıyormuşuz. Şimdi ben size bu haberi hatırlatırken telefonuma kaydettiğim ekran görüntülerine bakıyorum. Gerçekten unutmuşum. Bazı şeyleri unutuyoruz. Ekran görüntüsü aldığımız için unutuyoruz. İşte unutmamak için önce hafızaya kaydedeceğiz, sonra ekran görüntüsü olarak kaydedeceğiz. Bakın bir ekran görüntülerine, telefonunuza kaydettiğiniz, unuttuğunuz ne var size hatırlatsın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesinin tadını çıkarttık. Biz ayrılan iki saati artık tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Rania, mikrofon başından ayrılacağım ama haftaya yeni başladık. Ümit ediyorum hepimiz sağlıklı bir hafta geçiririz. Hafta sonundaki gribal enfeksiyondan sonra pazartesi biraz daha iyiyim. Neyse ki önümüzdeki günlerde de daha iyi olacağımı ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bağışıklığınızı kuvvetli tutun. En sevdiğiniz şarkıları eşlik edin. Yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Bugünlük hoşça kalın. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sabah.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: your time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir, telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 109.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Pusula.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Kontinental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için

yordu demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Showtime. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.